geldim. Açuço, açuço, açuço. Yo işkelenem, hiç ilayım. Ey gözler kaç, kaç, kaç, kaç, kaç, kaç, kaç, kaç, kaç, kaç, kaç, kaç, kaç, kaç, kaç, kaç, kaç, kaç, kaç, kaç, kaç, kaç, kaç, kaç, kaç, kaç, kaç, kaç, kaç, kaç, kaç, kaç, kaç, kaç, kaç, kaç, kaç, kaç, kaç, kaç, kaç, kaç, kaç, kaç, kaç, kaç, kaç, kaç, kaç, kaç, kaç, kaç, kaç, kaç, kaç, kaç, kaç, kaç, kaç, kaç, kaç, kaç, kaç, kaç, kaç, kaç, kaç, kaç, kaç, kaç, kaç, kaç, kaç, kaç, kaç, kaç, kaç, kaç, kaç, kaç, kaç, kaç, kaç, kaç, kaç, kaç, kaç, kaç, kaç, kaç, kaç, kaç, ka